0: Arıyorlar ama. Alo, alo. Tepeye kalktığı zaman. Hadi ben. Alış kapıya getireyim.
1: Barcollando in bufalito, lancia un orrido barrito.